0: Sillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz. Yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bankı 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
3: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin. Pencerem dondu çiçek. O çiçek sendin, dinlendi avla bela. Esen külek, dinen külek, coşan külek sendin.

Gülü çiçekli bahar gününde soyuk bakışımla kış gelir senin. Benim taleğime yağışlar yağır, elə ki gözüne yaş gelir senin. Bir güllü çiçekli bahar gününde soyuk bakışımla kış gelir senin. Benim taleğime yağışlar yağır, elə ki gözüne yaş gelir senin. Söz var dolu kimi yağır başımı, söz var duman olup yolumu kesir. Menden inciyende, menden küsende, şimaldan buz kimi küləklər əsir. Söz var dolu kimi yağır başıma, söz var duman olup yolumu kesir. Menden inciyende, menden küsende, şimaldan buz kimi küləklər əsir.

Adını gelbinin sahillerine yazarım deniz gibi. Sevirim söylesen bir akşam beni. Susarım deniz gibi. Susarım deniz gibi.

zamanın akşama alışarım. Ne de insanların arasına karışarım. Öz özüme geze geze danışarım. Bunun hele soyu var, yakışı var. Ya bu elin faizine yakışını. Üşüyorum ihtiyacım.

0: rengi boyalarını çok sevirim.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Misli Az'da Dünya Çempiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul.

0: bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovisual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az da Dünya Şampiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

0: için meğe pul verdin ona ya.
1: Şair de pul verdir bu üstüne.
0: O düz deyirsən. Bizimkinin de cibi boşdur. Halkın erleri her ay arvatlarına pul verir.
1: Ver baka bak bu söğün seni dedem evinden. Bir defeli alım ya kreditinle.
2: Deyirəm Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım ev uşağı. Nə təşir?

0: Sizden idaren isteyen var. Locaksını. Nece yani garaj? Tez ol, kadrolar şöyle sizi veriyorum.
1: Nömreniz cevap vermiş.
2: Dengege.
1: Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danışın.
1: Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olub ki?
1: Yine de cemaate hede korku gelirsin.
0: Ele bilirdim her şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gelip ondan üzr isteyeceksin. Onu tinlerde gözleyip axtaracaksan. O da ele bilecek uşaqlıq illerinin hayal dostusan. Onda onun sadelöflüğüne güleceksin. Hamı ile belə rəftar etmək olmaz. Adam başkalarına lazım olduğunu biləndə lap büyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

gelmedi. Düşündüm ne söyledim, onun kalbine değdi. Gelmedi, gelmedi, yüreğim severdi mi?